Konuşma. Dinledi. Yanaş ama sokulma. Dinledi. Tut ama tutulma. Dinledi. Hava at ama atılma. Dinledi. Önem ver ama açılma. Dinledi.

İçimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

biraz param vardı bitti. Dün bir işim vardı bugün yok. Bir sevgilim vardı çekti gitti. Biz de şans egezer.

aksın gözyaşlarım. Sessiz kalırım haklı gidişine. Dedi ki yalnızız bu yolda, ömür denilen rüyada.